kataka gawo katela beni mozo ojuang so ibu omano beni mozo onyango umita tomano beni mozo onyango umita tomano beni mozo eh ibu nadalawa